0: сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Düştüm etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da tüm acıların.